Sakince bir bak bak dedim aksar. Hadi kalk sar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çuğ kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

ve bu çok güzel günde, hafta içerisinde her gün olduğu gibi 2 saat boyunca ben Eleman Sans sizlerle birlikteyim. Açın radyolarınızın sesini ve koltuklarınıza yaslanın. Görüşürüz karnavala.

Medyanın bir diğer gündemi de Hollywood'dan. Akademi ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence sonunda Instagram hesabı açtı. Ama tabii Hollywood yıldızı olunca kullanıcı adı da kolay bulunmuyor. Meğer Jennifer Lawrence çoktan alınmış. Peki o ne yapmış? J.Lo hesabı açmış ve profiline de özellikle yazmış. Jennifer Lawrence alınmış diye. Çok haklı. Ya Oscar'ı alıyorsun, bir kullanıcı adı alamıyorsun. Gerçekten çok eğlenceli biri. Takip etmek isterseniz hesaba eminim çok kolay bulursunuz.

ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

yıllardır süregelen o meşhur iddia tekrar masada. Evin ilk çocuğu daha mı zeki? Araştırmalar genellikle ilk çocukların akademik olarak bir adım önde olduğunu söylerdi ama nedeni tam olarak çözememiştik. Mesele sadece kitaplar değilmiş. Başarı farkının sırrı sadece ebeveynlerin ilk çocuğa gösterdiği aşırı ilgi ya da disiplin değilmiş. Araştırmaya göre aradaki o minik ama belirleyici farkın sebebi fiziksel sağlık olabilir. İlk çocukların sonraki kardeşlerine oranla gelişim süreçlerinde bazı sağlık avantajlarına sahip olduğu ve bunun da bilişsel başarıyı dolaylı yoldan etkilediği düşünülüyor. Gerçekten de ilk göz ağrısı olmak IQ'yu arttırıyor olabilir.

0: Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
2: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
5: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

bu kadar tesadüf olmaz dediğimiz bir habere denk geldim. Hindistan'da doğuyorlar, farklı ailelere evlatlık veriliyorlar ve Hollanda'da birlikte büyüyorlar. Arkadaş oluyorlar gençlik yıllarında. Hatta birbirlerine de sürekli kardeşim diye hitap ediyorlar. Buraya kadar her şey normal. Ama tam 20 yıl sonra bir DNA testi yapılıyor ve kardeşim dedikleri kişi gerçekten öz kardeşleri çıkıyor. Düşünsenize, 20 yıldır hayatınızda olan arkadaşınızın kardeşiniz olduğu ortaya çıkıyor. Hayat gerçekten çok acayip değil mi?

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

öğle saatlerinde siesta uygulaması bizim ülkemize de gelsin diyenler. Muhtemelen gece çok da fazla uykunuzu alamadınız. Ya mesele sadece bence telefonda değil aslında. Sokaktan gelen ışık, televizyonun bekleme ışığı, şarj aletinin minicik lambası, hatta ay ışığı bile yatak odasını sandığımız an daha aydınlık hale getiriyor. Yani odanın sesi değil, ışığı da kısmak gerekiyor aslında. Eğer şu uyku sorunu yaşıyorsanız.

Yaşın alıyor. Hepimizin yaşayacağı şeyler bunlar. Görememek ya da duyamamak ya da karşı tarafın ne dediğini anlayamamak gerçekten üzücü bir durum. Hepimizin yaşayacağı şeyler. O yüzden Elton John, yalnız değilsin. Görememek ama gerçekten çok kötü ve sinir bozucu bir şey. Bir zamanlar gençlerde nadir görülen bir durum olan miyop, her üç gençten birini etkilemeye başlamış. Ekranlara olan bağımlılık çocukların artık sokakta oyun oynamaması gibi faktörler nedeniyle 2050'de 740 milyon kişinin miyop olacağı öngörülüyor. Bu nedir ya? Sayı gerçekten çok yüksek. Dünyanın adını değiştirelim, miyop koyalım, olsun bitsin.

0: desem saçma. Yanmışım uğruna, hiç gerek yokmuş bunlara.
1: Sevdim saydım herkese, duvarlar ördüm yine kendime.

bize. Artık bu şehir koca bir meyhane. Arıyorsam açma, gel desem saçma. Yanmışım uğruna, hiç gerek yokmuş bunlara. Arıyorsam açma, gel desem saçma.

sadece yağmur, mont ve maalesef yaz bitti nidaları gelmesin. Sonbahar gerçekten tam bir renk cümbüşü değil mi? Slovenya'nın ormanları, İskoçya'nın dağları, Finlandiya'nın gölleri, Portekiz'in bağları. Evet, yapraklar sararıyor, kızarıyor, turuncuya dönüyor ve ortaya kartpostallık manzaralar çıkıyor. Harika yürüyüş yerleri yani. Elbette Türkiye'den de yerler var. Onlara da birazdan bakacağız.

0: Geldi dedik ve az önce Avrupa'daki çok güzel sonbaharda gezilecek yerlerden bahsettik ama Avrupa'dan önce kendi ülkemizde de gerçeküstü gidip görebileceğimiz yerler var. Hele hele bu mevsimde. Bolu Yedigöller benim için ilk sırada. Ardından Artvin, Borçka, Karagöl geliyor. Kastamonu Ilgaz Dağları'nı da es geçmemek gerek. Bursa Uludağ ve elbette Isparta Kovada Gölü.
1: Meğer soğuk değilmiş ellerin, yok avuçlarımda. Meğerse gözlerinin perdesisin bakışlarımda. Meğerse onca zaman yüreğimi saran duman, sen hasret alevi.

temposu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Neyse, başka şeyler de oluyor. Mesela neyin neden, nasıl, ne şekilde olduğunu da anlayabiliyoruz. Maya takvimi birçoğumuz için bilinmezdi biliyorsunuz. 819 günlük bir döngüye sahip Maya takvimi. Ve bilim insanları yıllardır neden bunun 819 günlük bir döngüye sahip olduğunu anlayamıyorlardı. Yapılan son araştırmalar Maya takviminin 45 yıllık süre boyunca gezegensel döngülerle nasıl eşleştiğini gözler önüne sürüyor. Araştırmacılar ardındaki gizemin anlaşılması epey zor olan Maya takvimine bu sefer daha önce kimsenin bakmadığı bir bakış açısıyla baktılar ve olayı çözdüler. Yani tek bir gezegenle sınırlandırmak yerine bunu tüm görünür gezegenlerin sinod dönemleriyle birlikte incelemişler ve doğru bakış açısını yakalamışlar. Yani.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

istemedim. Şimdi size çok basit bir soru. Başkalarına karşı ne kadar şefkatlisiniz? Üzülme geçer, boş ver, herkes hata yapar. Sen elinden geleni yaptın. Evet, başkalarına bunu söylüyoruz. Peki söz konusu kendimiz olduğumuzda ne durumdayız? Bununla ilgili bir araştırma yapılmış ve sadece başkalarına şefkat göstermek yetmiyor. Kendimize de şefkat göstermemiz gerek. Yani bugün bir hata yaptık diye kendimize hemen yüklenmeyelim. Herkese iyi davranıyoruz. Bugün de kendimize iyi davranalım.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Kahve severler, kahvemi içmeden güne başlayamıyorum diyenler. Güzel bir haberim var. Yeni bir araştırmaya göre kafein hücresel yaşlanmayı yavaşlatmaya yardımcı. Kafeinin hücrelerin stresle başa çıkmasında yardımcı olan çok eski bir biyolojik mekanizmayı harekete geçirdiğini söylüyor uzmanlar. Yalnız küçük bir ayrıntı var. Araştırma insanlarda değil, maya hücreleri üzerinde yapıldı. Yani henüz kahve iç genç kal diyebileceğimiz bir noktada değiliz. Ama çok yaklaştık. Kahve içmek için artık bahanemiz bilimsel diyebiliriz yani.

0: Karnaval'ın bugün de sonuna geldik. Keyif dolu, çok güzel bir gün diliyorum. Aynı saate ve frekansta ben Eylem bir kez daha sizlerle olacağım. Hoşçakalın.
1: Hey, yeah. Şarjı sensiz ve çok fazla.
2: Spanky.
1: Hey.

Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

0: yarı halinsin.
1: Yalnızlık zindanında parmaklıkmış resimler. Sarar bütün bedenimi hüzün, gam, keder. Sarar bütün bedenimi hüzün.

0: Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: Türkiye'de yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımızla devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544 620 5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni.

yepyeni haftayı karşıladık. Pazartesi güzel olsun diye hayatın ritmine başlayabiliriz o halde. Gününüz güzel olsun. Pazartesiniz keyiflensin diye hayatın ritmine başlıyoruz. Tarkan'la açılışı yaptık. Yine önünüzdeki 2 saat boyunca çok sevdiğiniz seslerle günü daha çekilebilir hale getireceğiz. Edis burada olacak. Oğuzhan Koç, Aydın Kurtoğlu, Berksan, Emre Kaya, Soner Sarıkabadayı çok daha fazlası var. Önümüzdeki dakikalarda ve dahi program içerisinde. Güzel, yine dop dolu bir 2 saat bizi bekliyor. Hem gündemden uzaklaşacağız haberlerle hem de haberdar olacağız. Bilmediklerimizi de öğreneceğiz tabii. Kulağınız hayatın ritminde olsun. Ben Rania, mikrofon başındayım. Pazartesiyi keyiflendiren programınız Hayatın Ritmi başladı bir de.

geniş çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Hatırlarsınız 2004'tü yanlış hatırlamıyorsam Rafet El Roman bu şarkıyla harika bir çıkış yapmıştı. İşte o yıllara dair unutamadığımız şarkılar, o yıllara dair unutamadığımız anılar diyelim. Yeniden canlandı 2026 ilkbaharında Edis yalancı şahidimi seslendirdi. Biz bu kez Edis yorumuyla dinledik çok sevdiğimiz Rafet El Roman şarkısını. İyi ki bazen diyorum 90'larda 80'lerde çocuk olmuşuz, genç olmuşuz, o yıllarda müziği, hayatı dolu dolu yaşamışız diyorum bazen. Bence en şanslı nesil biziz herhalde. Peki yalancı şahidimi canlı canlı dinledik. Vakti zamanında Rafet El Roman'dan da bu kez Edis'i geride bırakırken Aydın Kurtoğlu ile devam edeceğiz. Bugün de yine pazartesiyi keyiflendirirken öptüm diyecek hayatın ritminde.

Şimdi karşınızdakinin kişiliğini öğrenmek istiyorsanız kaşına bakın, gözüne bakın, parmak hareketlerine bakın, işte nasıl gözünü yukarı kaldırmış ona bakın gibi bir sürü değişik karakteri ortaya çıkartmaya çalışan yöntem var. Ama kişiliğimizi şekillendiren o kadar çok genetik yapı var ki, yani o kadar çok değişken ki aslında insanların kişiliği. 1 milyondan fazla genomu inceleyen bilim insanları dışa dönüklükten kaygıya kadar kişilik özellikleriyle bağlantılı 1260 genetik varyant belirlemişler. Özellikle insanların yaşam biçimlerini de nasıl etkilediğini de incelemişler. Yani biz öyle tırnak uzunluğundan saç şekline, işte adım atmasından göz kırpışına falan bu tarz şeylerle kişiliği çok da fazla tanımlayamayacağız, anlayamayacağız, açıklayamayacağız. En güzeli bir müddet beraber vakit geçirmek, karşınızdakini tanıyabilmek için. Ha, o da yeterli olmuyor bence ama en azından daha iyi tanırsınız. Yeni haftaya başlamışken pazartesiniz doğru insanlarla başlasın diyelim.

0: Bak.
1: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivan Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
1: Reklamlar. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Doğa yavaş yavaş renklerini değiştirmeye başladı. Eylül'ün son haftasındayız. Bu hafta ortasından sonra Ekim'i karşılayacağız. Sıcaklıklar da kendini hissettiriyor. Doğa da kendisini hissettirmeye başlıyor. Siz de hayatınıza yeni tonlar katabilirsiniz. Mesela ay sonbahar geldi şimdi depresif mi olacağım diye düşünmek yerine sonbahar depresyonunu kendinize çağırmak, üzerinize yüklemek yerine ruhunuzu canlandıracak şeyler yapabilirsiniz. Küçük ama etkili rutinlerle sonbaharın hüzünlü yanını değil etkileyici tarafını hissedin demişler haberde. Ne yapacağız peki? D vitamini alacağız. Yani aklınıza ne geldi bilmiyorum ama işte renklerle eğleneceğiz, müzik dinleyeceğiz gibi şeyler gelmiş olabilir. Biz biraz daha real açıdan baktığımızda daha canlı hissedebilmek için vitaminleri toparlayacağız. D vitamini ve dengeli beslenmeyle sonbaharı karşılayın diyorlar. Ritmik egzersiz ve doğa yürüyüşleri yapın. Hala doğaya çıkabilecek sıcaklıklar varken ruhunuza iyi gelecek olan şeyleri yapmaya bakın. Tamam, biz gene müzik dinlemeyi ekliyoruz bu rutinler içine. Bir de tabii ki düzenli uyku ve zihinsel detoks var. Tüm bunları yaptığınızda sonbaharı daha enerjik karşılayabilir, tamamlayabilirsiniz.

0: ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

bu dünyada o duyguyu tatması ümidiyle diyorum. Anne adaylarının yediklerine dikkat etmesi gerektiğini söylüyorlar. Keşke bir 18 sene önce bu haberleri bana birileri okusaydı diye düşünüyorum bazen. Çünkü o dönemde, yani anne olmaya hazırlandığım dönemde, ben canımın istediği her şeyi yemiştim. Kilo alma açısından konuşmuyorum. Bebeğin lezzetleri tatması açısından konuşuyorum. Bilseydim daha fazla sebze yerdim mesela. Çünkü bir bebeğin beslenme tercihleri annesi hamileyken tükettikleriyle belirleniyormuş. Yani bebeğiniz karnınızdayken sevgili anne adayları, bebeğiniz yediklerinizin lezzetini alıyormuş. Doğduktan sonra da karşılaştıkları tatlar ve kokularla ilk kez tanışmış olmuyorlarmış. Böylece siz hamilelik sürecindeyken tükettiğiniz o yiyecekleri bebeğinize tanıtmış oluyormuşsunuz. Bilseydim daha az fast food yerdim diyeceğim bu yüzden. Yani 18 sene önce bu kadar fazla şey yoktu karşımıza çıkartacak, haber kaynağı yoktu. Ama en azından siz beni dinliyorsanız bu haber sayesinde büyük bir ihtimalle yediklerinize biraz daha dikkat edeceksiniz diyelim anne adaylarına. Peki, hayatın ritminde gününüz güzel devam etsin. Güzel haberler alacağımız güzel bir hafta olsun bu haftada.

haftayı karşılarken pazartesi daha keyifli olsun diye gündemden uzaklaşıyoruz ama keyifli haberlerle devam ediyoruz. O güzel haberlerden biri de anne adaylarına gelsin. Eğer anne olmayı planlıyorsanız ki isteyen herkes

Sevdiğiniz insanla hayatınızı birleştirmek, bir ömür geçirmek ilk başta heyecan verici olabilir. Bir ömrü paylaşacağınız doğru insanı bulduysanız eğer evlilik gerçekten çok güzel bir şey. Hem sevgili, hem eş, hem arkadaş, hem dost, hem yardımcı, yani her şeyiniz olacak insan varsa yanınızda evet ömrünüz sağlıklı ve mutlu geçecektir. Fakat yapılan araştırmalar, yani 1972 yılında bir sosyolog, Amerikalı bir sosyolog bu araştırmayı yapmış. Bugün hala geçerli bir tespit olarak çıkıyor karşımıza. Evli çiftler için her ikisi de aynı dinamiği taşımıyorlar. Yani her evliliğin içinde aslında birbirini deneyimlediği iki ayrı evlilik varmış. Aynı çatı altında, aynı nikahla kurulmuş ama bambaşka deneyimlerle tanıyabileceğiniz insanlar. Yani bu araştırmada bekar ve çocuksuz kadınların daha uzun yaşadığı, evlenmiş çocuğu olan kadınların daha çok yorulduğu sonucu var. Ki yadsınamayacak bir sonuç ama bunun için diyorum size yardımcı, hayatınıza dost, gerçekten sizinle birlikte hayatı yaşayan birini bulduysanız eğer karşılıklı, hiçbir şeyi sorgulamadan sadece mutluluk odaklı bir ilişkiniz varsa şanslısınız. İşte bu yüzden son yıllarda evlenenlerin sayısı azaldı. Doğru insanı buldum mu acaba diye düşünürken, yanlış mı acaba karşımdaki insan diye anlamaya çalışırken doğru insanı da kaybediyoruz. Gerçekten sizi sevebilecek, sizin de gerçekten verdiğiniz değeri önemseyecek, hak edecek insanlar olsun hayatınızda. Fakat bekar ve çocuksuz kadınlar daha uzun yaşıyorlarmış, haberiniz olsun.

Marketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.

Kahvaltılar yapıldı mı bu sabah? Umarım kahvaltıyı atlamamışsınızdır. Evet, hala günün en önemli öğünü ve bir de doğru saatte yapmak gerekiyor. 30 binden fazla yetişkinin verileriyle yapılan kapsamlı bir araştırmada ilk ila son öğün saatlerinin yaşam süresi kalp damar sağlığıyla doğrudan bağlantılı olabileceğini ortaya çıkartmış. Peki bakalım ne zaman kahvaltı yapacağız? Verilere göre ilk kalorisini sabah 7-8 arasında alanlar daha sağlıklı oluyorlarmış. Saat 8'den sonra kahvaltıyı bırakanların ölüm riski daha fazla artarken ilerleyen saatlerde riskin %29'a kadar çıktığını belirlemişler. Özellikle ilk öğünü öğleden sonraya bırakanlarda kalp ve damar hastalıkları daha fazla görülüyormuş. Ortalama yaşam süresi de 2,5 yıl daha kısaymış. Yani kahvaltınızı öğleden sonra bırakmayın, hatta sabah 7 ile 8 arasında yapın diyorlar. Günün son öğününü ise 19'dan önce tamamlamak gerekiyormuş, haberiniz olsun. Yani saat 6-6,5 gibi akşam yemeği yiyeceksiniz, 7-8 arasında da kahvaltı yapacaksınız. Bunlar vücudumuz için en sağlıklı saatler, sonra biz duymadık

0: yağlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

0: o bir aşk bebeği.
1: Peki, araştırmalara göre biri bize sevgisini gösterdiğinde yaralarımız daha hızlı iyileşiyormuş. Hangi yaradan bahsediyoruz? Kalp yarası mı, cilt yarası mı? İnce bir detay. Tabii ki her ikisi de. Çünkü sevgi, şefkat, olumlu davranışlar, sosyal ilişkiler, vücudumuzda gerçekleşen biyolojik süreçleri fizyolojik yaraların iyileşmesini de doğrudan hızlandırıyormuş. Kortizolün düşmesi, oksitosin ve işte mutluluk hormonlarının salgılanması, yani birinin bize sevgi göstermesi daha hızlı iyileşmemizi sağlıyormuş. Hani anne öpünce geçer ya, işte sevdiğiniz biri yanınızda olunca da daha hızlı geçiyor. Bütün hastalıklar neredeyse. Sevgi iyileştiriyor diye bir kez daha eklemiş olayım yeni haftayı karşılarken. Gerçekten sevmeye ve sevilmeye ihtiyacımız var.

şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.

2020'de başımıza gelen Covid pandemisinden sonra pandemi lafını duyunca şöyle bir korkuyoruz. Bir haber çıktı karşıma. Bu kez demans pandemisi geliyor diyorlar. Yani zihninize iyi bakmazsanız unutkanlık, Alzheimer, demans öyle çok artacak ki 3 katına çıkması bekleniyormuş. Yapılan araştırmalarda bilim dünyası sessizce yaklaşan yeni bir küresel sağlık tehdidine dikkat çekmiş. Demans. Dünya genelinde demansla yaşayanların sayısı 2050'ye kadar 3 katına çıkacakmış. Belki de o yıllarda hala hayatta olursak, yani bir 24 sene sonra kaç yaşında olacağınızı hesaplayın. Şöyle düşünüyorum. Evet, yani 70'leri geçmiş olacağım ben. Dolayısıyla demansa da yakalanma ihtimalimiz yüksek olacak o yaşlarda. İşte bugünden zihnimize, kendimize, düşüncelerimize, hafızamıza, beynimize iyi bakmamız gerekiyor. Şimdiden hatırlatmış olayım, 2050'lerde, yani kötü haber vermek gibi düşünmeyin de önlem almak gibi düşünün. Demans 3 katına çıkacakmış. O halde çok sevdiğiniz şarkıları ezbere alın, ezbere bilmediğiniz şarkıları ezberleyin. Yeni şarkılar ezberleyin, yeni bir dil öğrenin, eskiden olduğu gibi bulmaca çözün, yani bir şeyler yapın kendiniz için.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımızla devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544 620 5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
5: Hayatın ritmi devam ediyor.

Kahvenizi içtiniz mi? Kahveler içildi mi? Yani saat 9'dan sonra kahve için diyorlar. Muhtemelen hazırladığınız kahveleri içtiniz. Peki kahve içmeseniz bile sabah erken saatlerde kahvenizi koklayın diyeceğim. Çünkü kahveyi koklamak da işe yarıyormuş. Yapılan araştırmalar kahveyi sadece koklamanın içmeseniz bile ruh halinizi iyileştirdiğini, beyin aktivitelerini değiştirdiğini ortaya çıkartmış. Peki içmeyelim o halde. Koklayalım kahveyi. Neden? Çünkü sabah kortizol yüksek oluyor. Kahve içmeyin diyorlar ya. Erken saatte canımız kahve isterse koklayalım. Sadece koklamak bile beynimizin aktivitesi üzerinde belirgin etkiler yaratıyormuş. Kahve uyandırıyor, enerji veriyor, iyileştiriyor. Bu yüzden kahvenizi keyifle yudumlayın. Tabii içine şeker atmayın. Biz gününüzü tatlandırıyoruz en sevdiğiniz şarkılarla. Oğuzhan Koç ve Salman Tin Eylül'le radyolarınızda.

0: Ülgül
1: 99.5 Radyo Moni.
2: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
3: Hayatın ritmi devam ediyor.
4: Dokunmak

Sosyal medyada o kadar çok tavsiye veriliyor ki uymamak lazım o tavsiyelere. Bir abla tavsiyesi mi desek bunu da. Peki özellikle TikTok ve Instagram'da sağlıklı beslenme paylaşımları verenlere uzmanlar uyarıda bulunmuşlar. Sağlıklı yaşam adı altında paylaşılan beslenme içeriklerinin göründüğü kadar masum olmadığını, özellikle kısıtlayıcı diyetlerin, idealize edilmiş bedenleri öne çıkaran içeriklerin yeme davranışları ile beden algısı üzerinde olumsuz etkiler yarattığını söylüyorlar. Yani şöyle söyleyeyim, hepimiz yaratıldığımız bedende güzeliz. Zorlamamak lazım fazlasını. Birkaç kilo fazlamız var diye de hayatı zehir etmemek lazım. En güzel

Hayatın, yediklerinizin tadını çıkartın. Ha, sağlığınızı bozmasın tabii ki, en önemlisi sağlık. Ama siz zayıflayacağım, bedeninizi incelteceğim diye hayatı kendinize zehir etmeyin. Sosyal medya paylaşımlarını da işte bu yüzden çok da kayda almayın.

0: lastiğini çekecek.
1: Eyvallah.
2: Yeni haftayı karşılarken pazartesi gününde günün iki saatini paylaştık. Hayatın ritmini birlikte yakaladık. Bu pazartesinden umarım en az benim kadar keyif aldınız. Biz pazartesileri seviyoruz. Pazartesileri sevdiriyoruz hayatın ritmiyle. Yarın yine en sevdiğiniz şarkılarla, en güzel haberlerle diyelim buluşalım. Yarına kadar kendinize, hak ediyorlarsa yanınızdakilere de iyi bakın. Sizin sevginizi hak eden insanlar olsun bugün. Hoşça kalın.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi sona erdi. Hayatın ritmi.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Ve bu çok güzel günde, hafta içerisinde her gün olduğu gibi 2 saat boyunca ben Eylem Aslan sizlerle birlikteyim. Açın radyolarınızı ve koltuklarınıza yaslanın. Görüşürüz karnavala.

Medyanın bir diğer gündemi de Hollywood'dan. Akademi ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence sonunda Instagram hesabı açtı. Ama tabii Hollywood yıldızı olunca kullanıcı adı da kolay bulunmuyor. Meğer Jennifer Lawrence çoktan alınmış. Peki o ne yapmış? J.Lo hesabı açmış ve profiline de özellikle yazmış. Jennifer Lawrence alınmış diye. Çok haklı. Ya Oscar'ı alıyorsun, bir kullanıcı adı alamıyorsun. Gerçekten çok eğlenceli biri. Takip etmek isterseniz hesaba eminim çok kolay bulursunuz.

hattı ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

yıllardır süregelen o meşhur iddia tekrar masada. Evin ilk çocuğu daha mı zeki? Araştırmalar genellikle ilk çocukların akademik olarak bir adım önde olduğunu söylerdi ama nedeni tam olarak çözememiştik. Mesele sadece kitaplar değilmiş. Başarı farkının sırrı sadece ebeveynlerin ilk çocuğa gösterdiği aşırı ilgi ya da disiplin değilmiş. Araştırmaya göre aradaki o minik ama belirleyici farkın sebebi fiziksel sağlık olabilir. İlk çocukların sonraki kardeşlerine oranla gelişim süreçlerinde bazı sağlık avantajlarına sahip olduğu ve bunun da bilişsel başarıyı dolaylı yoldan etkilediği düşünülüyor. Gerçekten de ilk göz ağrısı olmak IQ'yu arttırıyor olabilir.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
2: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
5: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

bu kadar tesadüf olmaz dediğimiz bir habere denk geldim. Hindistan'da doğuyorlar, farklı ailelere evlatlık veriliyorlar ve Hollanda'da birlikte büyüyorlar. Arkadaş oluyorlar gençlik yıllarında. Hatta birbirlerine de sürekli kardeşim diye hitap ediyorlar. Buraya kadar her şey normal. Ama tam 20 yıl sonra bir DNA testi yapılıyor ve kardeşim dedikleri kişi gerçekten öz kardeşleri çıkıyor. Düşünsenize, 20 yıldır hayatınızda olan arkadaşınızın kardeşiniz olduğu ortaya çıkıyor. Hayat gerçekten çok acayip, değil mi?

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Öğle saatlerinde siesta uygulaması bizim ülkemize de gelsin diyenler. Muhtemelen gece çok da fazla uykunuzu alamadınız. Ya mesele sadece bence telefonda değil aslında. Sokaktan gelen ışık, televizyonun bekleme ışığı, şarj aletinin minicik lambası, hatta ay ışığı bile yatak odasını sandığımızdan daha aydınlık hale getiriyor. Yani odanın sesi değil, ışığı da kısmak gerekiyor aslında. Eğer şu uyku sorunu yaşıyorsanız.

Hey Yaşinar Leo, hepimizin yaşayacağı şeyler bunlar. Görememek ya da duyamamak ya da karşı tarafın ne dediğini anlayamamak gerçekten üzücü bir durum. Hepimizin yaşayacağı şeyler. O yüzden Elton John, yalnız değilsin. Görememek ama gerçekten çok kötü ve sinir bozucu bir şey. Bir zamanlar gençlerde nadir görülen bir durum olan miyop, her 3 gençten birini etkilemeye başlamış. Ekranlara olan bağımlılık çocukların artık sokakta oyun oynamaması gibi faktörler nedeniyle 2050'de 740 milyon kişinin miyop olacağı öngörülüyor. Bu nedir ya? Sayı gerçekten çok yüksek. Dünyanın adını değiştirelim, miyop koyalım, olsun bitsin.

ya. Helal bana vallahi, helal bana. En güzel hikayemi paramparça bıraktın ya.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

gece yağmur, mont ve maalesef yaz bitti, nidaları gelmesin. Sonbahar gerçekten tam bir renk cümbüşü değil mi? Slovenya'nın ormanları, İskoçya'nın dağları, Finlandiya'nın gölleri, Portekiz'in bağları. Evet, yapraklar sararıyor, kızarıyor, turuncuya dönüyor ve ortaya kartpostallık manzaralar çıkıyor. Harika yürüyüş yerleri yani. Elbette Türkiye'den de yerler var. Onlara da birazdan bakacağız.

0: geldi dedik ve az önce Avrupa'daki çok güzel sonbaharda gezilecek yerlerden bahsettik ama Avrupa'dan önce kendi ülkemizde de gerçeküstü gidip görebileceğimiz yerler var. Hele hele bu mevsimde. Bolu Yedigöller benim için ilk sırada. Ardından Artvin, Borçka, Karagöl geliyor. Kastamonu Ilgaz Dağları'nı da es geçmemek gerek. Bursa Uludağ ve elbette Isparta, Kovada Gölü.
1: Meğer soğuk değilmiş ellerin, yok avuçlarımda, meğerse gözlerin

temposu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Neyse, başka şeyler de oluyor. Mesela neyin neden, nasıl, ne şekilde olduğunu da anlayabiliyoruz. Maya takvimi birçoğumuz için bilinmezdi biliyorsunuz. 819 günlük bir döngüye sahip Maya takvimi. Ve bilim insanları yıllardır neden bunun 819 günlük bir döngüye sahip olduğunu anlayamıyorlardı. Yapılan son araştırmalar Maya takviminin 45 yıllık süre boyunca gezegensel döngülerle nasıl eşleştiğini gözler önüne sürüyor. Araştırmacılar ardındaki gizemin anlaşılması epey zor olan Maya takvimine bu sefer daha önce kimsenin bakmadığı bir bakış açısıyla baktılar ve olayı çözdüler. Yani tek bir gezegenle sınırlandırmak yerine bunu tüm görünür gezegenlerin sinod dönemleriyle birlikte incelemişler ve doğru bakış açısını yakalamışlar.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle. Ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
1: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Şimdi size çok basit bir soru. Başkalarına karşı ne kadar şefkatlisiniz? Üzülme geçer, boş ver, herkes hata yapar. Sen elinden geleni yaptın. Evet, başkalarına bunu söylüyoruz. Peki söz konusu kendimiz olduğumuzda ne durumdayız? Bununla ilgili bir araştırma yapılmış ve sadece başkalarına şefkat göstermek yetmiyor. Kendimize de şefkat göstermemiz gerek. Yani bugün bir hata yaptık diye kendimize hemen yüklenmeyelim. Herkese iyi davranıyoruz. Bugün de kendimize iyi davranalım.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Kahve severler, kahvemi içmeden güne başlayamıyorum diyenler. Güzel bir haberim var. Yeni bir araştırmaya göre kafein hücresel yaşlanmayı yavaşlatmaya yardımcı. Kafeinin hücrelerin stresle başa çıkmasında yardımcı olan çok eski bir biyolojik mekanizmayı harekete geçirdiğini söylüyor uzmanlar. Yalnız küçük bir ayrıntı var. Araştırma insanlarda değil, maya hücreleri üzerinde yapıldı. Yani henüz kahve iç genç kal diyebileceğimiz bir noktada değiliz. Ama çok yaklaştık. Kahve içmek için artık bahanemiz bilimsel diyebiliriz yani.

0: Karnavalın bugün de sonuna geldik. Keyif dolu, çok güzel bir gün diliyorum. Aynı saate ve frekansta ben Eylem bir kez daha sizlerle olacağım. Hoşçakalın.
1: Hey, yeah. Spanky, Spanky. Hey.

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

Yepyeni haftayı karşıladık. Pazartesi güzel olsun diye hayatın ritmine başlayabiliriz o halde. Gününüz güzel olsun. Pazartesiniz keyiflensin diye hayatın ritmine başlıyoruz. Tarkan'la açılışı yaptık. Yine önünüzdeki 2 saat boyunca çok sevdiğiniz seslerle günü daha çekilebilir hale getireceğiz. Edis burada olacak. Oğuzhan Koç, Aydın Kurtoğlu, Berksan, Emre Kaya, Soner Sarıkabadayı çok daha fazlası var. Önümüzdeki dakikalarda ve dahi program içerisinde. Güzel, yine dopdolu bir 2 saat bizi bekliyor. Hem gündemden uzaklaşacağız haberlerle hem de haberdar olacağız. Bilmediklerimizi de öğreneceğiz tabii. Kulağınız hayatın ritminde olsun. Ben Rania, mikrofon başındayım. Pazartesiyi keyiflendiren programınız Hayatın Ritmi başladı bir de.

geniş çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Hatırlarsınız 2004'tü yanlış hatırlamıyorsam Rafet El Roman bu şarkıyla harika bir çıkış yapmıştı. İşte o yıllara dair unutamadığımız şarkılar, o yıllara dair unutamadığımız anılar diyelim. Yeniden canlandı 2026 ilkbaharında Edis Yalancı Şahidimi seslendirdi. Biz bu kez Edis yorumuyla dinledik çok sevdiğimiz Rafet El Roman şarkısını. İyi ki bazen diyorum 90'larda, 80'lerde çocuk olmuşuz, genç olmuşuz, o yıllarda müziği, hayatı dolu dolu yaşamışız diyorum bazen. Bence en şanslı nesil biziz herhalde. Peki Yalancı Şahidimi canlı canlı dinledik. Vakti zamanında Rafet El Roman'dan da bu kez Edis'i geride bırakırken Aydın Kurtoğlu ile devam edeceğiz. Bugün de yine pazartesiyi keyiflendirirken öptüm diyecek hayatın ritminde.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi devam ediyor.

Şimdi karşınızdakinin kişiliğini öğrenmek istiyorsanız kaşına bakın, gözüne bakın, parmak hareketlerine bakın, işte nasıl gözünü yukarı kaldırmış ona bakın gibi bir sürü değişik karakteri ortaya çıkartmaya çalışan yöntem var. Ama kişiliğimizi şekillendiren o kadar çok genetik yapı var ki, yani o kadar çok değişken ki aslında insanların kişiliği. 1 milyondan fazla genomu inceleyen bilim insanları dışa dönüklükten kaygıya kadar kişilik özellikleriyle bağlantılı 1260 genetik varyant belirlemişler. Özellikle insanların yaşam biçimlerini de nasıl etkilediğini de incelemişler. Yani biz öyle tırnak uzunluğundan saç şekline, işte adım atmasından göz kırpışına falan bu tarz şeylerle kişiliği çok da fazla tanımlayamayacağız, anlayamayacağız, açıklayamayacağız. En güzeli bir müddet beraber vakit geçirmek, karşınızdakini tanıyabilmek için. Ha, o da yeterli olmuyor bence ama en azından daha iyi tanırsınız. Yeni haftaya başlamışken pazartesiniz doğru insanlarla başlasın diyelim.

0: Bak.
1: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
2: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
3: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
2: Yeni eğitim öğretim döneminde
3: okul ürünlerinde büyük indirim.
2: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
3: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
2: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımızla devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888.
4: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
5: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
6: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
5: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

şarkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Doğa yavaş yavaş renklerini değiştirmeye başladı. Eylül'ün son haftasındayız. Bu hafta ortasından sonra Ekim'i karşılayacağız. Sıcaklıklar da kendini hissettiriyor. Doğa da kendisini hissettirmeye başlıyor. Siz de hayatınıza yeni tonlar katabilirsiniz mesela. Ay sonbahar geldi, şimdi depresif mi olacağım diye düşünmek yerine, sonbahar depresyonunu kendinize çağırmak, üzerinize yüklemek yerine ruhunuzu canlandıracak şeyler yapabilirsiniz. Küçük ama etkili rutinlerle sonbaharın hüzünlü yanını değil etkileyici tarafını hissedin demişler haberde. Ne yapacağız peki? D vitamini alacağız. Yani aklınıza ne geldi bilmiyorum ama işte renklerle eğleneceğiz, müzik dinleyeceğiz gibi şeyler gelmiş olabilir. Biz biraz daha real açıdan baktığımızda daha canlı hissedebilmek için vitaminleri toparlayacağız. D vitamini ve dengeli beslenmeyle sonbaharı karşılayın diyorlar. Ritmik egzersiz ve doğa yürüyüşleri yapın. Hala doğaya çıkabilecek sıcaklıklar varken ruhunuza iyi gelecek olan şeyleri yapmaya bakın. Tamam, biz gene müzik dinlemeyi ekliyoruz bu rutinler içine. Bir de tabii ki düzenli uyku ve zihinsel detoks var. Tüm bunları yaptığınızda sonbaharı daha enerjik karşılayabilir, tamamlayabilirsiniz.

haftayı karşılarken pazartesi daha keyifli olsun diye gündemden uzaklaşıyoruz ama keyifli haberlerle devam ediyoruz. O güzel haberlerden biri de anne adaylarına gelsin. Eğer anne olmayı planlıyorsanız, ki isteyen herkesin bu dünyada o duyguyu tatması ümidiyle diyorum, anne adaylarının yediklerine dikkat etmesi gerektiğini söylüyorlar. Keşke bir 18 sene önce bu haberleri bana birileri okusaydı diye düşünüyorum bazen. Çünkü o dönemde, yani anne olmaya hazırlandığım dönemde, ben canımın istediği her şeyi yemiştim. Kilo alma açısından konuşmuyorum, bebeğin lezzetleri tatması açısından konuşuyorum. Bilseydim daha fazla sebze yerdim mesela. Çünkü bir bebeğin beslenme tercihleri annesi hamileyken tükettikleriyle belirleniyormuş. Yani bebeğiniz karnınızdayken sevgili anne adayları, bebeğiniz yediklerinizin lezzetini alıyormuş. Doğduktan sonra da karşılaştıkları tatlar ve kokularla ilk kez tanışmış olmuyorlarmış. Böylece siz hamilelik sürecindeyken tükettiğiniz o yiyecekleri bebeğinize tanıtmış oluyormuşsunuz. Bilseydim daha az fast food yerdim diyeceğim bu yüzden. Yani 18 sene önce bu kadar fazla şey yoktu karşımıza çıkartacak, haber kaynağı yoktu. Ama en azından siz beni dinliyorsanız bu haber sayesinde büyük bir ihtimalle yediklerinize biraz daha dikkat edeceksiniz diyelim anne adaylarına. Peki, hayatın ritminde gününüz güzel devam etsin. Güzel haberler alacağımız güzel bir hafta olsun bu haftada.

sevdiğiniz insanla hayatınızı birleştirmek, bir ömür geçirmek ilk başta heyecan verici olabilir. Bir ömrü paylaşacağınız doğru insanı bulduysanız eğer evlilik gerçekten çok güzel bir şey. Hem sevgili, hem eş, hem arkadaş, hem dost, hem yardımcı, yani her şeyiniz olacak insan varsa yanınızda evet ömrünüz sağlıklı ve mutlu geçecektir. Fakat yapılan araştırmalar, yani 1972 yılında bir sosyolog, Amerikalı bir sosyolog bu araştırmayı yapmış. Bugün hala geçerli bir tespit olarak çıkıyor karşımıza. Evli çiftler için her ikisi de aynı dinamiği taşımıyorlar. Yani her evliliğin içinde aslında birbirine deneyimlediği iki ayrı evlilik varmış. Aynı çatı altında, aynı nikahla kurulmuş ama bambaşka deneyimlerle tanıyabileceğiniz insanlar. Yani bu araştırmada bekar ve çocuksuz kadınların daha uzun yaşadığı, evlenmiş çocuğu olan kadınların daha çok yorulduğu sonucu var. Ki yadsınamayacak bir sonuç ama bunun için diyorum size yardımcı, hayatınıza dost, gerçekten sizinle birlikte hayatı yaşayan birini bulduysanız eğer, karşılıklı, hiçbir şeyi sorgulamadan, sadece mutluluk odaklı bir ilişkiniz varsa şanslısınız. İşte bu yüzden son yıllarda evlenenlerin sayısı azaldı. Doğru insanı buldum mu acaba diye düşünürken, yanlış mı acaba karşımdaki insan diye anlamaya çalışırken doğru insanı da kaybediyoruz. Gerçekten sizi sevebilecek, sizin de gerçekten verdiğiniz değeri önemseyecek, hak edecek insanlar olsun hayatınızda. Fakat bekar ve çocuksuz kadınlar daha uzun yaşıyorlarmış, haberiniz olsun.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

Kahvaltılar yapıldı mı bu sabah? Umarım kahvaltıyı atlamamışsınızdır. Evet, hala günün en önemli öğünü ve bir de doğru saatte yapmak gerekiyor. 30 binden fazla yetişkinin verileriyle yapılan kapsamlı bir araştırmada ilk ila son öğün saatlerinin yaşam süresi kalp damar sağlığıyla doğrudan bağlantılı olabileceğini ortaya çıkartmış. Peki bakalım ne zaman kahvaltı yapacağız? Verilere göre ilk kalorisini sabah 7-8 arasında alanlar daha sağlıklı oluyorlarmış. Saat 8'den sonra kahvaltıyı bırakanların ölüm riski daha fazla artarken ilerleyen saatlerde riskin %29'a kadar çıktığını belirlemişler. Özellikle ilk öğünü öğleden sonraya bırakanlarda kalp ve damar hastalıkları daha fazla görülüyormuş. Ortalama yaşam süresi de 2,5 yıl daha kısaymış. Yani kahvaltınızı öğleden sonra bırakmayın, hatta sabah 7 ile 8 arasında yapın diyorlar. Günün son öğününü ise 19'dan önce tamamlamak gerekiyormuş, haberiniz olsun. Yani saat 6-6,5 gibi akşam yemeği yiyeceksiniz, 7-8 arasında da kahvaltı yapacaksınız. Bunlar vücudumuz için en sağlıklı saatler, sonra biz duymadık de.

0: O bir aşk bebeği.
1: Peki, araştırmalara göre biri bize sevgisini gösterdiğinde yaralarımız daha hızlı iyileşiyormuş. Hangi yaradan bahsediyoruz? Kalp yarası mı, cilt yarası mı? İnce bir detay. Tabii ki her ikisi de. Çünkü sevgi, şefkat, olumlu davranışlar, sosyal ilişkiler, vücudumuzda gerçekleşen biyolojik süreçleri fizyolojik yaraların iyileşmesini de doğrudan hızlandırıyormuş. Kortizolün düşmesi, oksitosin ve işte mutluluk hormonlarının salgılanması, yani birinin bize sevgi göstermesi daha hızlı iyileşmemizi sağlıyormuş. Hani anne öpünce geçer ya, işte sevdiğiniz biri yanınızda olunca da daha hızlı geçiyor. Bütün hastalıklar neredeyse. Sevgi iyileştiriyor diye bir kez daha eklemiş olayım yeni haftayı karşılarken. Gerçekten sevmeye ve sevilmeye ihtiyacımız var.

Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik.

2020'de başımıza gelen Covid pandemisinden sonra pandemi lafını duyunca şöyle bir korkuyoruz. Bir haber çıktı karşıma. Bu kez demans pandemisi geliyor diyorlar. Yani zihninize iyi bakmazsanız unutkanlık, Alzheimer, demans öyle çok artacak ki 3 katına çıkması bekleniyormuş. Yapılan araştırmalarda bilim dünyası sessizce yaklaşan yeni bir küresel sağlık tehdidine dikkat çekmiş. Demans. Dünya genelinde demansla yaşayanların sayısı 2050'ye kadar 3 katına çıkacakmış. Belki de o yıllarda hala hayatta olursak, yani bir 24 sene sonra kaç yaşında olacağınızı hesaplayın. Şöyle düşünüyorum, evet, yani 70'leri geçmiş olacağım ben. Dolayısıyla demansa da yakalanma ihtimalimiz yüksek olacak o yaşlarda. İşte bugünden zihnimize, kendimize, düşüncelerimize, hafızamıza, beynimize iyi bakmamız gerekiyor. Şimdiden hatırlatmış olayım, 2050'lerde, yani kötü haber vermek gibi düşünmeyin de önlem almak gibi düşünün. Demans 3 katına çıkacakmış. O halde çok sevdiğiniz şarkıları ezbere alın, ezbere bilmediğiniz şarkıları ezberleyin. Yeni şarkılar ezberleyin, yeni bir dil öğrenin, eskiden olduğu gibi bulmaca çözün, yani bir şeyler yapın kendiniz için.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
4: Hayatın ritmi devam ediyor.

Kahvenizi içtiniz mi? Kahveler içildi mi? Yani saat 9'dan sonra kahve için diyorlar. Muhtemelen hazırladığınız kahveleri içtiniz. Peki kahve içmeseniz bile sabah erken saatlerde kahvenizi koklayın diyeceğim. Çünkü kahveyi koklamak da işe yarıyormuş. Yapılan araştırmalar kahveyi sadece koklamanın içmeseniz bile ruh halinizi iyileştirdiğini, beyin aktivitelerini değiştirdiğini ortaya çıkartmış. Peki içmeyelim o halde. Koklayalım kahveyi. Neden? Çünkü sabah kortizol yüksek oluyor. Kahve içmeyin diyorlar ya. Erken saatte canımız kahve isterse koklayalım. Sadece koklamak bile beynimizin aktivitesi üzerinde belirgin etkiler yaratıyormuş. Kahve uyandırıyor, enerji veriyor, iyileştiriyor. Bu yüzden kahvenizi keyifle yudumlayın. Tabii içine şeker atmayın. Biz gününüzü tatlandırıyoruz en sevdiğiniz şarkılarla. Oğuzhan Koç ve Salman Tin, Eylül'le radyolarınızda.

0: ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.
2: Dokunmak

Sosyal medyada o kadar çok tavsiye veriliyor ki uymamak lazım o tavsiyelere. Bir abla tavsiyesi mi desek bunu da. Peki özellikle TikTok ve Instagram'da sağlıklı beslenme paylaşımları verenlere uzmanlar uyarıda bulunmuşlar. Sağlıklı yaşam adı altında paylaşılan beslenme içeriklerinin göründüğü kadar masum olmadığını, özellikle kısıtlayıcı diyetlerin, idealize edilmiş bedenleri öne çıkaran içeriklerin yeme davranışları ile beden algısı üzerinde olumsuz etkiler yarattığını söylüyorlar. Yani şöyle söyleyeyim, hepimiz yaratıldığımız bedende güzeliz. Zorlamamak lazım fazlasını. Birkaç kilo fazlamız var diye de hayatı zehir etmemek lazım. En güzeli hayatın, yediklerinizin tadını çıkartın. Ha, sağlığınızı bozmasın tabii ki, en önemlisi sağlık. Ama siz zayıflayacağım, bedeninizi incelteceğim diye hayatı kendinize zehir etmeyin. Sosyal medya paylaşımlarını da işte bu yüzden çok da kayda almayın.

0: seni çekecek.
1: Eyvallah.
2: Yeni haftayı karşılarken pazartesi gününde günün iki saatini paylaştık. Hayatın ritmini birlikte yakaladık. Bu pazartesinden umarım en az benim kadar keyif aldınız. Biz pazartesileri seviyoruz. Pazartesileri sevdiriyoruz hayatın ritmiyle. Yarın yine en sevdiğiniz şarkılarla, en güzel haberlerle diyelim buluşalım. Yarına kadar kendinize, hak ediyorlarsa yanınızdakilere de iyi bakın. Sizin sevginizi hak eden insanlar olsun bugün. Hoşça kalın.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımızla devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Sakin cebi bak bak dedim aksar. Hadi kalk sar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çok kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

Bekle, geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil, tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı.